piaşımı dinser ben şerevam. Acak ulan irak kudu fani almaz kanam ne verdi ben yere. Herkesi ya bir dünya alemi yapamayka.

0: Büyüten de mi?
1: Reklamlar.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti. Üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Radyo Wen.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Vpişkirya bambilet.com.tr Slavoglav despedike.
3: Slavoglav hejano, gandino, bajarino, danes be pishe khawe le sar tashte nav arabe, chele sar karbi chnaw bostan, le bajir bi anji gundan, dem demane jiya sibeye. Ben radyo etke mevane, mevane bernamaya Slavoglav. Kudengo rangi civakiye Be kelecan be dakhazo heviyen ve Be enge rojen hafteye Taşteya rahi deruniye kwa Be bernameya Slavoglav Derbas bikin

Balik udar ini sesi selalu gula bahas keren. Jawara, hamo wake up breaking news ekat. Gerak giring budur elsiş böyle bir beş. Seslerimi sel çabım. Sıfır pensal sıyıda çarsa da haçtığına hafta uçar, bir sıçar, bir sıçar saata vekiriye.

0: Reklamlar.
1: Le bajarı diruki le amede. Unjibor revitiye kharin etene ve khandın. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lahmacun pide o künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tama deve khasanın. Jibo amede.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavuglav berdevamdike.

Yani permat yaşandı, ne sen diye sosyal medya ne mecbur ya? Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Testek yemin tüne, ha? Testek yemin tüne, yani şu teşemin ne? Az bir şey sarma, yani az ne? Kolum, çoğum? Kolum, ha, az ne kolum o? Keyfamın jiranda. Ha, de az ne kolay sosyal medya emez. Bir sürü şey sarma, keyf, keyfamın emez. Demci sosyal medya hiç hemen berda ya. Herbet WhatsApp ne sosyal medya ya ha yani. WhatsApp normal yani. Murat Kara payamam şimdi telefon bir kez. Ben kolum kime ki cüda ya. Le tu her abi. Dışta her yeri hoş, o her yeri piroz tutdu ki. Le halbet un ser sosyal medya tutkarım Vang Radio bir şofine. Selam o gola. Ev giringe yani. Hintiş giringe. Mesela ilk şimdi inaki var. Vang Radio'ya jiber kundu be bebinin kaçaya yetişen ya. Kijan roj kijan bernama hene. Hani Vang Radio bir neken. Selam o gola. Ustayı delaliyem. Çın sıranki gohdarı diken. Uşu beynakı frekken. Em ved geren. Kerem ken gohdar biken.

evin dara delar disa amjdelo can pirozken şahiyata evit kem kuşyanek bextever keyf xaşi kelecan u tendirsi her tim tebe tu her hebi evin dara delar her tim babukenin keyf xaşmı.

0: öpüşgürya bambilet.com.tr slavuglav kadia.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: No, veng, venge shmo.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza, Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
5: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Wave.

özgürlük için, özgürlük aşkına. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü.

Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dost dağları karan film, dost dağları karan film. Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz.

O perine ve spes Ne hur yerken gerken Oh çikişer Gerken yerken aşalı hüçünler of Tütalı Uyer pşoğa çoltunar evi Andes anhet ve gorçin Uygusuz bin aklak burin Gımıdnen meçkahni yin Umerlayin gıdak neru Alik neru bak bak Ham

0: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyê xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaq başı li benda wê ye. Li can û ciger ocaq başı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaq başı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti İmralı heyeti, AKP heyeti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamada, görüşmelerde sürecin mevcut aşaması, yasal çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesi ve bunun ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olması hususlarında fikir alışverişinde bulunduk. Bu doğrultudaki istişarelerimiz devam edecektir. Temaslarımızın ardından İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan'la en kısa zamanda bir görüşme gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz dedi. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak adlandırılan yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Toplumun yasal düzenlemeler için mücadele vermesi gerektiğini belirten Şebnem Korur Fincancı, silahların susması ve insanların ölmemesi çok kıymetli ama bundan sonrası toplumun ellerinde diye belirtti. AFP çalışanı 10 gazetecinin başlattığı grev 12. gününe girdi. Grevde olan AFP çalışanı gazetecilerin enflasyon oranının üzerine yakın bir ücret talep ettiklerini ifade eden TGS örgütlenme uzmanı İlyas Coşkun, mesleki dayanışmanın önemli olduğunu vurgulayarak buranın kazanımı ve başarısı herkese moral olacak ve herkesi heyecanlandıracak dedi. Sanal medya platformunda yayınlar yapan Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur ile birlikte 7 kişi daha gözaltına alındı. Tanınan isimlere dönük başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 4'ü tutuklandı. Tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü'ye ev hapsi verildi. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı X hesabına milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bahis soruşturması kapsamında 19 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Özgür Kadın Hareketi eski dönem sözcüsü Ayşe Gökhan'a verilen kararın kadın örgütlenmesini kriminalize etme anlamını taşıdığını belirten avukat Özüm Vurgun, mahkeme örgütlenme hakkını ihlal etmiş, tamamen kadın haklarına, ifade özgürlüğüne, bir kimliğe saldırı var dedi. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen NATO zirvesi öncesi yürütülen soruşturmalar kapsamında avukatlar, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Ezgi Önalan, ÇED üyeleri Doğa İncesu, Kürşat Bafra, Semra Demir ve Yunus Emre Işık gözaltına alınarak tutuklandı. Avukatlara yöneltilen suçlamalar arasında ise müvekkillerle yapılan telefon görüşmeleri ve avukatlık ücretleri de yer aldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 kişiden 19'u tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturmasında derneğin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde bulunan ve tarihi 326 yıllık Meydan Medresesi 2021 yılında Hakkari Üniversitesi tarafından onarıldı. Hakkari'de tarihi bir miras olan medrese üniversite tarafından ücretli hale getirildi. Üniversite tarafından alınan karara göre prodüksiyon şirketleri, televizyon kanalları ve ajansların yapacağı çekimler ücret karşılığında olacak. Çekim için gelenler üniversite hesabına 2000 lira yatırdıktan sonra medreseye giriş yapabilecek. Trafik kazası sonucu yaralanan Cizre Belediye Eş Başkanı Abdurrahim Durmuş, hastanede yapılan müdahale sonrası taburcu edildi. Şırnak Cizre'de bir kafede çalışan kadını taciz eden iş yeri sahibi fail Zeynel Engçü'ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hakkari'nin Bulak Mahallesi'nde 39 yaşındaki hatun çiftçi yaşadığı evde şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. ABD Başkanı Trump, Çin'in 2020 ABD seçimlerine müdahale ettiğini iddia ederken Reuters, Trump'ın gösterdiği gizliliği kaldırılmış belgelerin tam tersini söylediğine dikkat çekti.
ABD, İran'ın köprü, liman ve havaalanlarını hedef aldı. İran ise Körfez ülkelerinin yanı sıra Suriye'deki ABD üslerini vurduğunu sürpriz şeklinde duyurdu. İran lideri Müşteba Hameyni'nin danışmanı Muhammed Muhbir, ülkenin altyapısına saldırı olması durumunda bölgedeki enerji tedarik zincirinin tamamen yok edileceğini söyledi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 37 derece, Van 29 derece, Urfa 40 derece, Muş 33 derece, Şırnak 37 derece, Batman 40 derece, Hakkari 33 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 47.05, Euro 54.07, gram altın 6093 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Radyo Wenk.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti İmralı heyeti, AKP heyeti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamada, görüşmelerde sürecin mevcut aşaması, yasal çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesi ve bunun ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olması hususlarında fikir alışverişinde bulunduk. Bu doğrultudaki istişarelerimiz devam edecektir. Temaslarımızın ardından İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan'la en kısa zamanda bir görüşme gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz dedi. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak adlandırılan yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Toplumun yasal düzenlemeler için mücadele vermesi gerektiğini belirten Şebnem Korur Fincancı, silahların susması ve insanların ölmemesi çok kıymetli ama bundan sonrası toplumun ellerinde diye belirtti. AFP çalışanı 10 gazetecinin başlattığı grev 12. gününe girdi. Grevde olan AFP çalışanı gazetecilerin enflasyon oranının üzerine yakın bir ücret talep ettiklerini ifade eden TGS örgütlenme uzmanı İlyas Coşkun, mesleki dayanışmanın önemli olduğunu vurgulayarak buranın kazanımı ve başarısı herkese moral olacak ve herkesi heyecanlandıracak dedi. Sanal medya platformunda yayınlar yapan Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur ile birlikte 7 kişi daha gözaltına alındı. Tanınan isimlere dönük başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 4'ü tutuklandı. Tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü'ye ev hapsi verildi. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı X hesabına milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bahis soruşturması kapsamında 19 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Özgür Kadın Hareketi eski dönem sözcüsü Ayşe Gökhan'a verilen kararın kadın örgütlenmesini kriminalize etme anlamını taşıdığını belirten avukat Özüm Vurgun, mahkeme örgütlenme hakkını ihlal etmiş, tamamen kadın haklarına, ifade özgürlüğüne, bir kimliğe saldırı var dedi. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen NATO zirvesi öncesi yürütülen soruşturmalar kapsamında avukatlar, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Ezgi Önalan, ÇED üyeleri Doğa İncesu, Kürşat Bafra, Semra Demir ve Yunus Emre Işık gözaltına alınarak tutuklandı. Avukatlara yöneltilen suçlamalar arasında ise müvekkillerle yapılan telefon görüşmeleri ve avukatlık ücretleri de yer aldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 kişiden 19'u tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturmasında derneğin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde bulunan ve tarihi 326 yıllık Meydan Medresesi 2021 yılında Hakkari Üniversitesi tarafından onarıldı. Hakkari'de tarihi bir miras olan medrese üniversite tarafından ücretli hale getirildi. Üniversite tarafından alınan karara göre prodüksiyon şirketleri, televizyon kanalları ve ajansların yapacağı çekimler ücret karşılığında olacak. Çekim için gelenler üniversite hesabına 2000 lira yatırdıktan sonra medreseye giriş yapabilecek. Trafik kazası sonucu yaralanan Cizre Belediye Eş Başkanı Abdurrahim Durmuş, hastanede yapılan müdahale sonrası taburcu edildi. Şırnak Cizre'de bir kafede çalışan kadını taciz eden iş yeri sahibi fail Zeynel Engçü'ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hakkari'nin Bulak Mahallesi'nde 39 yaşındaki hatun çiftçi yaşadığı evde şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. ABD Başkanı Trump, Çin'in 2020 ABD seçimlerine müdahale ettiğini iddia ederken Reuters, Trump'ın gösterdiği gizliliği kaldırılmış belgelerin tam tersini söylediğine dikkat çekti.
ABD, İran'ın köprü, liman ve havaalanlarını hedef aldı. İran ise Körfez ülkelerinin yanı sıra Suriye'deki ABD üslerini vurduğunu sürpriz şeklinde duyurdu. İran lideri Müçtaba Hameyni'nin danışmanı Muhammed Muhbir, ülkenin altyapısına saldırı olması durumunda bölgedeki enerji tedarik zincirinin tamamen yok edileceğini söyledi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 37 derece, Van 29 derece, Urfa 40 derece, Muş 33 derece, Şırnak 37 derece, Batman 40 derece, Hakkari 33 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 47.05, Euro 54.07, gram altın 6093 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Le bajare diruki le amede, unjibo revitiyek kharine tene vekhandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le can و جگر اجاق باشه هند کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چکرن لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Oh,

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Honda HR-V EHEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Kardelen'de. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Zinaven Danuce Yan Denbaş. Şante İmraliye ya Dem Parti'ye dedi bir süsü yetirme hedi ile garava İmraliye ve Abdullah Öcalan re hevdiyetin beke. Şante heri davi de bir süsü çare gülaniyede ile garava İmraliye ve Abdullah Öcalan re hevdiyetin pekani bu. Seroke CHP Kemal Kılıçdaroğlu Bıbav, Bıra, Uda, Piranarin Guran, Ali Ahmet, Ehate Kuştun, Reciviya. Kılıçdaroğlu Soza Pişkiriye, Damalbati, Udiyar Kırku, Evibi Bir Yerdari, Peyvajaya Kanuni, Bişopine, Daku, Adalet, Ulegerina, Mafan, Pekvere. Bir yara doza butlana mutlak, ale dişi CHP pişti penci uşaş rojan, yehiş dadge habelent, gerdadge habelent doze betal bike, teypayın ku tedbir vere rakırın udema vazifeye ya Kemal Kılıçdaroğlu bedavi bebe. Dile Pırsina unda buna Gülistan Doki'de Serdozgeriya Komere ya Erzurum'e Jibule Kolina Tomer'in dijital en vesayetin zırhi, hin vesayetin parezgari u polesan dimenin kamerayan u daneyen jipargalen liciye büyeri ji Serdozgeriya Komere ya Tunceli'ye da hızkır. Serokebere ye akut Nasuh Mahruki Jüber Parvekir'in ekli sermediye civaki ya derbari hevdana darbeya pazdi tirmehide bidahoza girtine sevki dadge heyhate kirin. Aziz Üstel kesayetek televizyone ye navdar kubi bernameyin huy ye neser kanalin televizyone ye cürbe cür denasin koça davikir. Hatra gandın ku Üstel'i hefte u haç sali kudemek direj bu dahat derman kirin jiyana huj desta. 5 sal pişti serledana Kevser Demir kududama sergırtına maliyete linafçı arazan Ahmet'i rasti hakaret u erişa polesan hatıbu u da encamiyete deste ve u sedranin ve hatıbun şikandın dadgaha desturi bir yerde ku kadakhayali dici muameleye hırap hatiye bimpekirin u lepirsinek nu leser polesin tekildar fermanda. Cenazeye Berat Karakaya ye dehsali kuleçeme muradede unda bubu bıkasi 5 kilometre duri ciheku evkati buçem hattitin. Elatan kulinafçıya artuklu ya merdini dışartu mercen gumambar demir baveve Hüseyin Tan bitohmeta hebuna çekek be destur hategirtin. Cenazeyi listikvan u senarist Murat Çiçek Kule Japonya'ya dibin şartu mercein gumambarda dibin çavan demir ani Türkiye. Hatim bunku cenazeyi Çiçek deli Gorustan'a yeni mahalle yale jole merge vareva şartı. Meclis ajınan Adem Parti'ye Luvane bir duruşuma bir tekoşin ajınan a azadiye berbicuva keke demokratik ve konferans ekle darhıst. Le İsrail'e beri helbijaltin engişti yen kod 27 cotme hede hatine plan kırın, parlamento hat fes kırın. Spaha pastarin şoreşa İran'e de saatin seresi ve hede erişi baregaha komeleye yale Süleymaniye kırın. Komeleye ragi hand ku 85 merge hatine kuştun. Jüri Hıstına Hüsyan, Reberi Tevgara Ensarullah, Abdülmalik El Hauti Got, Heke Arabistan'a Suidi Şer Gurbike, Emeji Beheman Avvayı Bersive Bidin U Dorpeç Bikin. Çin'e iddia inserok Amerika'ya Trump, Enkudu Beijing, Pekin, Desverdan, Dehil Bicartin'in Amerika'yı tekkiri yer retkirin. Berdevke Vazaret Aderfe ye Çin'e Linjian Gotku iddia bitevahi bebingeh u derevin. Seroke Meclis Anneteve'yi ya Venezuela'yı Diyarkırk'u hecmara kurbaniyen de Erdeci'de Jiyana Hoji Destane'ye gihiştiye 4000 nesedu sikesan ve hecmara birindaranji 16000 hafsedu çile. Vezareta Tenduristiye ya İran Iraki Hant de erişin Amerika'ya yen mahatirme heyde 38 kez birin uzedetiri 400 kez çi birindar vun. Em gihiştin davyan uçeyin xo, biminin duxoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Jinaven Danuçeyan Dembaş. Şante İmraliye ya Dem Parti'ye dedi bir süsiye tırma hede ile garaba İmraliye ve Abdullah Öcalan re hevdiydim bike. Şante heri davi de bir süsiye regulaniyede ile garaba İmraliye ve Abdullah Öcalan re hevdiydim pekani bu. Seroke CHP Kemal Kılıçdaroğlu Bıbav Bıra Uda Piranarin Guran Ali Ahmet Ehate Kuştun Reciviya. Kılıçdaroğlu Soza Pişkiriye da Malbati Udiyar Kırku Evi Bir Yerdari Pevajaya Kanuni Bişopine Daku Adalet U Legerina Mafan Pekvere. Bir yara doza butlana mutlak ale dişi CHP pişti penci uşaş rojan yehiş dadge habelent gerdadge habelent doze betal bike tepayin ku tedbir vere rakırın udema vazifeye ya Kemal Kılıçdaroğlu bedavi bebe. Dile Pırsina unda buna Gülistan Doki'de Serdozgeriya Komere ya Erzurum'e Jibule Kolina Tomer'in dijital en vesayetin zırhi, hin vesayetin parezgari u polesan, dimenin kamerayan u daneyen jipergalen liciye büyeri ji Serdozgeriya Komere ya Tunceli'ye da hızgır. Serokebere ye akut Nasuh Mahruki Jüber Parvekır nekli sermediye civaki ya derbari hevdana darbeya pazdi tırmehide bidahoza gırtini sevki dadge heyhate kırın. Aziz Üstel kesayetek televizyone ye navdar kubi bernameyin huy ye neser kanalin televizyone ye cürbe cür denasin koça davikır. Hatra gandın ku Üstel'i hefte u haç sali kudemek direj bu dahat derman kırın jiyana huj desta. 5 sal pişti serledana Kevser Demir kududama sergırtına maliyete linafçı arazan a Ahmet'i rasti hakaret u erişa polisan hatıbu u da encamiyete desteve u sedranin ve hatıbun şikandın tadgaha desturi bir yerde ku kadakaya lidici muameleye hırap hatiye bin pekirin u lepirsinek nu liser polisin tekildar fermanda. Cenazeye Berat Karakaya 7 sali kuleçe memur adede unda bubu bıkasi 5 kilometre duri ciheku evkati buçem hattiydi. El Atan kulinavçıya Artuklu ya Mirdini dışartu mercen gumambar demir baveve Hüseyin Tan bitometa hebuna çekek be destur hate girdi. Cenazeyi listikvan u senarist Murat Çiçek Kule Japonya'ya dibin şartu mercein gumambarda dibin çavan demir ani Türkiye. Hatim bunku cenazeyi Çiçek deli Gorustan'a yeni mahalle yale jole merge vareva şartı. Meclis ajınan Adem Parti'ye Luvane bir duruşuma bir tekoşin ajınan a azadiye berbicuva keke demokratik ve konferans ekle darhıst. Le İsrail'e beri helbijaltin engişti yen kod 27 hafta cotma hede hatine plan kırın, parlamento hat fes kırın. Spaha pastarin şoreşa İran'e de saatin seresi ve hede erişi baregaha komeleye ya le Süleymaniye kırın. Komeleye ragi hant ku 85 merge hatine kuştun. Jirekhistina Hüsyan, Reberi Tevgara Ensarullah, Abdulmalik El Hawiti Got, Heke Arabistan'a suyidi şer gurbike emeji beheman avvayı bersive bidin u dorpeç bikin. Çin'e iddia enserok Amerika'ya Trump en kudu Beijing Pekin desverden de helbicartinin Amerika'yı dekkiri yer retkirin. Berdevke Vazaret Aderfe ye Çin'e Linjian Gotku iddia bitevahi bebingeh u derevin. Seroke Meclisa Neteve'yi ya Venezuela'yı Diyarkırk'u hecmara kurbaniyen de Erdeci'de Jiyana Koji Destane'ye gihiştiye 4000 nesledu sikesan ve hecmara birindaranji 16000 hafsedu çile. Vezareta Tenduristiye ya İran İraki Hant de erişin Amerika'ya yen mahatirme heyde 38 kez birin uzedetiri 400 kez çi birindar bu. Em gihiştin davyan uçeyin xo, biminin duxoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundi karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha medes bi çekirin al lahmacun ki de o künefe jikir. جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاما دو خاصانن جبو آمده
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Reklamları dinlediniz.
6: No, Venge Schmo.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabeiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir adım atıldı. Baba Nizamettin Kabeiş, kızının suda boğulup boğulmadığının netleşmesi için diatom testi talebinde bulunduklarını, sonuç alınmaması halinde ise Fethi Kabir gündeme geleceğini açıkladı. Bütçe yılın ilk 6 ayını 943 milyar lira açıkta kapatırken faiz bütçeden 1.5 trilyon lira yuttu. NATO kaynaklı sadece temsil ve ağırlamaya ise 1 milyar lira harcandı. Özel sektör öğretmenleri sendikası ile mülakat mağduru öğretmenler yaptıkları açıklamada sorunların çözümü için diyaloğa açık olduklarını belirterek somut adımları görene, haklarımızı tek tek kazanana kadar bu meydanları da Ankara'yı da terk etmiyoruz dedi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi Rojin Kabeiş'in akciğerinde su bulunmamasına rağmen ölüm nedeninin suda boğulma olarak geçmesine itiraz ettiklerini ve gerekli testlerin yapılması için başvuruyu yaptıklarını ifade etti. İnsan Hakları Derneği'nin 40. kuruluş yılı dolayısıyla Dersim, Mersin ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte basın açıklamaları düzenlendi. Açıklamalarda 40 yıllık insan hakları mücadelesine vurgu yapılırken güncel hak ihlalleri, hukuk devleti, demokratikleşme ve barış sürecine ilişkin çağrılar yenilendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasının şüphelilerinden Haluk Levent'in yardımcısı Firari Alper Çelik'in dün gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda 190 milyon 270 bin kupon yaptığı ve kaybettiği bilgisine raporda yer verildi. Organize suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 103 şüpheli adliyeye sevk oldu. Diyarbakır'da tır ve iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Sümer Park Ortak Yaşam Alanı'nda düzenlediği karpuz şenliğinde çocuklar eğlenceli etkinliklerle buluşurken Diyarbakır'ın coğrafi işaret tescili karpuzunun tarihini ve kültürel önemini de yakından tanıma fırsatı buldu. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde GES projesinin keşfini gerçekleştirmek isteyen bilirkişi heyeti mahalleli tarafından protesto edildi. Mardin Otelciler ve Turizmciler Derneği, Mardin Artuklu Üniversitesi'ni tercih eden 100 öğrenci ile ebeveynlerine kayıt döneminde 5 gün boyunca ücretsiz otel konaklaması imkanı sunacak. Urfa'da özel bir hastanede sezeryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden Eda Nur Yeğen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kadın hastalıkları ve doğum uzmanı MZD tutuklandı. Dersim'de bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangına müdahale için gelen belediye aracının merdiveni açılmadı. İtfaiye aracının bir yıldan fazladır arızalı olduğunun yetkililere bildirilmesine rağmen tamir edilmediği iddia edildi. Adana'da sulama kanalına düştüğü öne sürülen iki kardeş boğularak hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerini benzin dökerek kundaklama girişiminde bulundukları iddia edilen 5 şüpheli Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Kırıkkale'de irtikap soruşturması kapsamında Yahşihan Belediyesi eski başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti Türk Yılmaz ile eski imar müdürlüğüne 6 yıl 8 ay, diğer sanıklara ise 3 yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştirilen Milli İstihbarat Teşkilatı destekli operasyonda yelkenli teknede 67 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.
Alanya'da göreve giden itfaiye aracına yol vermeyerek geçişini engelleyen otomobil sürücüsü yakalandı. Sürücüye 46 bin lira idari ceza uygulanırken ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi. Fransa'yı vuran şiddetli fırtınalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 53 bin ev elektriksiz kaldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Ürdün'de bulunan savaş uçaklarını füze ve dronlarla hedef aldığını açıkladı. İran'ın Kereç eyaletindeki Kızılhisar cezaevinde idam cezalarını protesto etmek amacıyla başlatılan açlık grevi 5. gününe girerken İran İnsan Hakları Örgütü hasta tutukluların revire çıkarılmadığını belirtti. Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk, 10 kişiyi katleden aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütüne destek vermek, örgütün silahlı soygununa yardım ve yataklık yapmakla suçlanan Susan Eminger 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD'nin Teksas eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Uganda'da bir okul servisinin devrilmesi sonucu 20 öğrenci ile bir yetişkin yaşamını yitirdi. Çin'in Zhongguk şehrinde meydana gelen kaya parçalarının düşmesi sonucu evler ve dükkanlar yıkıldı, çok sayıda kişi toprak altında kaldı. İsrail'in Gazze'ye dönük gerçekleştirdiği İHA saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

çok geldim gittim, bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum.

0: Reklamlar.
1: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabeiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir adım atıldı. Baba Nizamettin Kabeiş, kızının suda boğulup boğulmadığının netleşmesi için diatom testi talebinde bulunduklarını, sonuç alınmaması halinde ise Fethi Kabir gündeme geleceğini açıkladı. Bütçe yılın ilk 6 ayını 943 milyar lira açıkta kapatırken faiz bütçeden 1.5 trilyon lira yuttu. NATO kaynaklı sadece temsil ve ağırlamaya ise 1 milyar lira harcandı. Özel sektör öğretmenleri sendikası ile mülakat mağduru öğretmenler yaptıkları açıklamada sorunların çözümü için diyaloğa açık olduklarını belirterek somut adımları görene, haklarımızı tek tek kazanana kadar bu meydanları da Ankara'yı da terk etmiyoruz dedi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi Rojin Kabeiş'in akciğerinde su bulunmamasına rağmen ölüm nedeninin suda boğulma olarak geçmesine itiraz ettiklerini ve gerekli testlerin yapılması için başvuruyu yaptıklarını ifade etti. İnsan Hakları Derneği'nin 40. kuruluş yılı dolayısıyla Dersim, Mersin ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte basın açıklamaları düzenlendi. Açıklamalarda 40 yıllık insan hakları mücadelesine vurgu yapılırken güncel hak ihlalleri, hukuk devleti, demokratikleşme ve barış sürecine ilişkin çağrılar yenilendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasının şüphelilerinden Haluk Levent'in yardımcısı firari Alper Çelik'in dün gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda 190 milyon 270 bin kupon yaptığı ve kaybettiği bilgisine raporda yer verildi. Organize suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 103 şüpheli adliyeye sevk oldu. Diyarbakır'da tır ve iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Sümer Park Ortak Yaşam Alanı'nda düzenlediği karpuz şenliğinde çocuklar eğlenceli etkinliklerle buluşurken Diyarbakır'ın coğrafi işaret tescili karpuzunun tarihini ve kültürel önemini de yakından tanıma fırsatı buldu. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde GES projesinin keşfini gerçekleştirmek isteyen bilirkişi heyeti mahalleli tarafından protesto edildi. Mardin Otelciler ve Turizmciler Derneği, Mardin Artuklu Üniversitesi'ni tercih eden 100 öğrenci ile ebeveynlerine kayıt döneminde 5 gün boyunca ücretsiz otel konaklaması imkanı sunacak. Urfa'da özel bir hastanede sezeryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden Eda Nur Yeğen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kadın hastalıkları ve doğum uzmanı MZD tutuklandı. Dersim'de bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangına müdahale için gelen belediye aracının merdiveni açılmadı. İtfaiye aracının bir yıldan fazladır arızalı olduğunun yetkililere bildirilmesine rağmen tamir edilmediği iddia edildi. Adana'da sulama kanalına düştüğü öne sürülen iki kardeş boğularak hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerini benzin dökerek kundaklama girişiminde bulundukları iddia edilen 5 şüpheli, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Kırıkkale'de irtikap soruşturması kapsamında Yahşihan Belediyesi eski başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti Türk Yılmaz ile eski imar müdürlüğüne 6 yıl 8 ay, diğer sanıklara ise 3 yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştirilen Milli İstihbarat Teşkilatı destekli operasyonda yelkenli teknede 67 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.
Alanya'da göreve giden itfaiye aracına yol vermeyerek geçişini engelleyen otomobil sürücüsü yakalandı. Sürücüye 46 bin lira idari ceza uygulanırken ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi. Fransa'yı vuran şiddetli fırtınalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 53 bin ev elektriksiz kaldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Ürdün'de bulunan savaş uçaklarını füze ve dronlarla hedef aldığını açıkladı. İran'ın Kereç eyaletindeki Kızılhisar cezaevinde idam cezalarını protesto etmek amacıyla başlatılan açlık grevi 5. gününe girerken İran İnsan Hakları Örgütü hasta tutukluların revire çıkarılmadığını belirtti. Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi katleden aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütüne destek vermek, örgütün silahlı soygununa yardım ve yataklık yapmakla suçlanan Susan Eminger 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD'nin Teksas eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Uganda'da bir okul servisinin devrilmesi sonucu 20 öğrenci ile bir yetişkin yaşamını yitirdi. Çin'in Zhongguk şehrinde meydana gelen kaya parçalarının düşmesi sonucu evler ve dükkanlar yıkıldı, çok sayıda kişi toprak altında kaldı. İsrail'in Gazze'ye dönük gerçekleştirdiği İHA saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel Büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza, Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
6: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hunde karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha mades bi çekin al lahmacun ki de o künefe jikir. جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
7: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi.

0: reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

Siz de mali u kuçeye, de bazaran u parkan, de her deri u her gavi, bu zamane xo baxıbı, bu kenunu xevnan bebinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebuna meye.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler, kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur, kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor.
2: Merhabalar, merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Göçebe Ezgiler'desiniz, ben Sarı Yaylasınız. Bu hafta yine heybemizde sınırları aşan sesler var. Civan Aco'nun Özgür Tınılarından, Edith Piaf'ın Paris Sokaklarına, Rolando Alarco'nun Direniş Ezgilerinden, Hayadehin o Kadim Sesine uzanan çok renkli bir yolculuğumuz var. Biliyorsunuz Göçebe Ezgiler saat 9-10 arasında hem cuma hem pazartesi sizlerin karşısında. İlk olarak bazı sesler vardır ya, insanın ilk saniyede yüreğinden yakalar. Dilini hiç bilmene gerek yoktur. O acı, o hüzünü sana olduğu gibi hissettiren şarkılardır. İşte tam öyle bir kadının sesiyle başlayacağız. Sanatçımız Hayade. Hikayesi o kadar hüzünlü ki 79'da İran'da o büyük siyasi altüst oluştan tam bir gün önce valizini toplayıp sanki o kıyametin kopacağını hisseder gibi ülkesinden ayrılmak zorunda kalıyor. Ve ölene dek geri ülkesine, memleketine dönemiyor. Ve bütün şarkılarında da hissedersiniz o özlemi, hasreti o kadar çok anlatıyor ki, o kadar hissettiriyor ki bizlere. Tahran'ın o eski sahnelerinde devleşen o kadın, ömrünü gurbette, hep arkada bıraktığı memleketini, hatta kadın özgürlük mücadelesini düşünerek üretimler yapıyor ve bununla hayatını geçiriyor. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Feryat. İnsanın içini burkan şarkılardan bir tanesi. Böyle bir çeviri yaptım ama yaklaşık olarak sözleri, kafes içindeyken ben derdimi kime söyleyeyim, feryat ediyorum bu fırtınanın elinden diyor. Hayadeh gurbette yavaş yavaş eriyen bir ruhun, ülkesine duyduğu o devasa özlemin çığlığını anlatıyor. Kelime anlamı da zaten biraz bu anlamda, feryat etmek. Şimdi kulaklarımızı bu büyük kadının sürgün hatıralarına bırakalım. Hayadeh, feryat sizlerle.

Göçebe Ezgiler'de ilk olarak Farsça bir şarkıyla başladık. Feryat şarkısını dinlediniz. Şimdi 30'ların İspanya'sında faşist diktatörlüğe karşı kurulan o tozlu sokak barikatlarının arkasında genç işçiler, kadınlar, köylüler ellerinde tüfeklerle bekliyorlar. İşte o barikatlarda insanların korkusunu yenen, onlarla yan yana durma gücü veren bir marş yankılanıyordu. Ay Carmela. Şarkı İspanyolca ve anlattığı şey tamamen o faşizme karşı verilen onurlu bir halk direnişi. İşte Şileli bir öğretmen ve müzik araştırmacısı olan Rolando Alarcón bu muazzam şarkıyı o kadar saf, o kadar temiz yorumlamış ki dinlerken insanların tüyleri bir diken diken oluyor. Şarkıda öyle büyük orkestralar falan da yok. Sadece cephedeki askerlerin ve çantasından çıkardığı küçük bir flüt olabilir, bir gitarla söyleyebileceği şarkılardan bir tanesi. Ve ritim öyle bir vuruyor ki sanki o Ebro Nehri kıyısındaki o dönem o savaşın olduğu yerlerden bir tanesi. O bombaların altında geri adım atmayan o yoksul insanların ayak seslerini duyuyorsunuz. Haksızlığa karşı gitardan başka silahı olmayanların sesine kulak veriyoruz. Rolando Alarcón, Ay Carmela sizlerle.

Hayat bazen insan üzerine öyle bir gelir ki her şey bitti dersin. Ama öyle kadınlar var ki her düştüğünde üstünü silkeleyip daha güçlü ayağa kalkar, daha da devleşir. Paris sokaklarında doğan, yoksullukla ve hastalıkla büyüyen o dev kadın Edith Piaf tam olarak işte buydu. Sahneye çıktığında öyle süslü püslü kıyafetler takılar yerine siyah dümdüz sade bir elbise üzerine çekerdi. Ve o tüm popüler kültürün dayattığı kadın kalıplarını tek bir duruşuyla yıkar geçerdi Piaf. Hayır, hiçbir şey pişman değilim dediği bu şarkıyı kaydettiğinde aslında kanser hastalığıyla uğraşan ve ölüme çok yakın olduğu dönemlerden bir tanesindeydi Piaf. Dünyayı sarsan sesiyle başlıyor bu şarkıya. Geçmişin tüm yaralarını direnip yeniden başlıyorum diyen o muazzam kadın iradesinin şarkısı geliyor şimdi. Edith Piaf sizlerle olacak.

Herkesin bir hayali ya da bir rüyası vardır bu hayatta. Hani genel olarak belki biraz klasiktir ama dünyada savaşların bittiği, çocukların korkmadan uyuduğu, ölmeden uyuduğu bir rüya. 2011 yılında Tunus sokaklarında binlerce insan diktatörlüğe karşı ayaklandığında kalabalığın önünde tek bir akustik gitarla çıkan cesur bir kadın vardı. Emel Matlouti. İşte o günden beri o Orta Doğu'da, bazen Afrika'nın belirli kesimlerinde baskı altındaki halkların ve hak arayan kadınların gür ve korkusuz çığlığı haline geldi. Arapça rüya anlamına gelen Holm şarkısı. Onu dinlediğiniz zaman sanki böyle uçsuz bucaksız bir çölün ortasında ya da gökyüzündeki yıldızları izliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Hem bir o kadar böyle hüzün veren ama bir o kadar da dinlendiren şarkılardan bir tanesi. Bir de o alışa gelmiş enstrümanların çok dışında modern elektronik dokunuşlarla öyle sinografik bir dünya kurmuş ki Emel, insanı dünyanın dertlerinden çekip çıkarıyor ya da tam tersi insanı öyle bir kederlendiriyor, dertlendiriyor ki. Sınırların anlamsızlaştığı, silahların sustuğu, o güzel yarınlara inanan, pes etmeyen bir kadının şarkısı bu. Çevirisine baktığımızda sözleri şu şekilde: rüyalar elimden tutup götürebilseydi, yükselir süzülürdüm yeni bir gökyüzüne. Kederlerimi unuturdum, hayalimde seyahat edebilirdim. Aşkın ve umutların yeşerdiği, acının dindiği saraylar ve geceler yaratırdım diyoruz ve o zaman kadın katliamlarının, savaşların olmadığı, çocukların gülebildiği bir ülke, bir dünya özlemiyle Emel sizlerle olacak.

Şu ana kadar biraz slow, ağır parçalarla gittim ve şu üzerimizdeki ağır havayı biraz dağıtalım, biraz hareketlenelim istiyorum. Evinde oturduğun yerde seni bir anda dansa kaldıracak enerjisi çok yüksek bir ekiple baş başayız. Barcelona Cipsi Balkan Orkestra. Gruptan bir göçebe ruhu. Grubun içinde İtalyan, Sırp, İspanyol gibi birçok etnik kimlikten müzisyenler var. İspanya'nın göbeğinde bir araya gelen Balkan ve Roman müziğini dünya sevdiren çok çılgın bir topluluk ve birçok müzik aletiyle şarkılar üreten topluluklardan bir tanesi. Çalacağımız eser ise Lule Lule şarkısı. Aslında Arnavutluğun güneyinde çok eski bir göç hikayesini anlatıyor. Şarkı Arnavutça, Lule ise çiçek, yani çiçek çiçek demekmiş çevirisi. Arkada keman, cello, klarnet, gitar gibi birçok müzik aletleri öyle havada uçuşmaya başlıyor ki kendini bir anda Balkanlarda bir köy düğünün tam ortasında buluyorsun. Ve o kadar hareketli bir grup ki kliplerinde bile dans ederek o kadar güzel müzik aletlerini çalıyorlar ki müthiş bir enerjiyi direkt hissettiriyorlar zaten. O kadınların kıyafetleri, o el dokuması, rengarenk yöresel kıyafetleri, neşeyle savurduğu panayır yerleri vardır ya Balkan köyleri, işte öyle bir hissi direkt sizi götürebiliyor. Memleketinden uzakta kalan bir sevgilinin o saf, o temiz hasretini anlatan da şarkılardan bir tanesi ve şimdi ona ortak oluyoruz. Barcelona Cipsi Balkan Orkestra, Lule Lule sizlerle.

Köşe Bezgiler'desiniz. Ben Sarayla'sınız. Dünyanın birçok bölgesinden farklı diller, kimlikleri sizlerin hayatına taşımak istiyorum. Şimdi birçok ülkeden şarkılar, birçok dilden şarkılar çaldım. Bambaşka bir ülkeye gideceğiz. Güney Afrika'ya. Güney Afrika'daki o ırkçı, karanlık apartheid rejimi var. Belki bilirsiniz. Çok korkunç dönemlerden bir tanesiydi. Oradaki beyazların siyah insanlara hayata dar eden korkunç dönem olarak adlandırılıyor. İşte o ırkçı yönetime karşı savaşan, direnen, ülkesinden tam 30 yıl boyunca sürgün edilen, hatta tehlikeli ilan edilen efsanevi bir kadın var. Mama Afrika diyorlar ona. Yani Afrika ana lakaplı Miriam Makeba. O pasaporta elinden alınıyor, işte alınsa bile hatta dünyayı gezerek halkın o özgürlük mücadelesini tüm insanlara şarkılarıyla anlatan bir sanatçı. Kendi yerel dilleri olan Xhosa dilinde söylediği bir şarkı var. Şarkının ismi Ibabalazi, yani çevirebildiğimiz kadarıyla. Aslında çok ilginç, kelime anlamı akşamdan kalmalık demek. Ama arkasında kocaman bir toplumsal gerçeklik var. O dönem gettolarda sıkışıp kalan, baskı altındaki siyah halkın o derin kederini unutmak için sığındığı yaşamı anlatan şarkı. Sahnede o muazzam rengarenk Afrika örgülü kıyafetleri ve gururlu duruşuyla devleşen bir kadın, ki klibi de o Afrika'da bilinen geleneksel evler, kamıştan yapılan evler, önünde birkaç tane kadın yöresel kıyafetleriyle hem dans edip hem şarkısını söylüyor klibinde. İşte Afrika'nın o toprak kokan çalgısı çembe eşliğinde o tıkırdama sesleriyle dolu vokaliyle dinleyeceğiniz bir şarkı şimdi. Bir halkın zincirlerini kıran o devrimci kadına asıl sese kulak veriyoruz. Miriam Makeba Ibabalazi sizlerle olacak.

Sırada Ermeni halk müziği konusunda uzmanlaşmış Kanadalı araştırmacı müzisyen bir kadın var. Marian Matosyan. Bu kadın ne yapıyor biliyor musunuz? O büyük göç yollarında, tarihin tozlu sayfalarında kaybolup gitmiş eski Ermeni halk şarkılarını, ninnilerini, köy köy kayıt kayıt arayıp buluyor ve onları yeniden canlandırıyor, onlara yeniden hayat veriyor. Dinleyeceğimiz eser belki dinlemişsinizdir de daha önce bildiğiniz şarkılardan bir tanesi olabilir. Hars M. Klum şarkısı, yani gelin gidiyorum demekmiş. Şarkı başladığından o kayısı ağacının kalbinden yapılan, insanın sesini en yakın böyle çalgı diyebileceğimiz belki de bir çalgı var. Dertli düdük sessizce içinizi yakmaya başlıyor. Çok genç yaşta hiç bilmediği bir eve, uzak bir köye gelin olarak gönderilen bir genç kızın arkasına bıraktığı, annesine veya çocukluğuna yaktığı o içli bir ağıtmış bu. Matosyan o kadar duru ve o kadar sakin söylüyor ki sanki 100 yıl öncesinde eski bir çeyiz sandığı odamıza açılmış gibi hissediyorsunuz. Sakin, duru bir ses ama bir o kadar da hüznü, acıyı size hissettiren bir şarkı. Marian Matosyan, Hars M. Konum sizlerle olacak.

Şimdi sevgili arkadaşım için bir şarkı, hatta onun sevdiği bir şarkıyı çalmak istiyorum. Neredeyse hepimizin sevdiği sanatçılardan bir tanesi var sırada, Civan Acı. Özellikle o eski parçaları var ya, ben çok severim, Zine, Hey Dilberi. O unutulmaz şarkıları kalbimize o kadar çok yer tutmuş ki bu sanatçının. Şimdiki eseri ise Gotun Sardıb'ın sizlerle olacak birazdan. Bazen plansız yolculuklar vardır. Kaçmak istediğin ya da kaybolduğunu hissettiğin bir anda uzatılan bir el ve yolculuk başlar. Yolculukların en güzel yanlarından bir tanesi de en sevdiğin şarkıyı dinlersin, tekrar düşündürür, hayallere daldırır. Hayatın akışında kaybolduğun, unuttuğun küçük ama tatlı hatıraları, o anıları hatırlatır sana. Bu şarkının istek hikayesi de biraz böyle. Normalde sanatçının ya da şarkının hikayelerini anlatırım, dilini anlatırım, kültürünü anlatırım. Ama bu sefer Civan Hoca'nın şarkısında hissettirdikleri üzerinden gitmek istedim ki çoğunuz biliyorsunuz zaten Civan'ı. Sevgili Özgür, buradan selamlar gönderiyorum sana. Bu şarkı onun isteği ve benim de teşekkür hediyem olacak. O eski zamanlardaki gibi onun radyonun nostaljisi, müziğin ruhu, güzelliği hissettirdiklerini paylaşarak teşekkür etmek istedim. Hatta bu çok daha güzel de geldi. Bu şarkı Özgür'den Ahmetlilere, hatta dünyadaki tüm Ahmetlilere gelsin dedi. Benden de bütün Civan Acı severlere, hatta kendinden kaçarken yolculuklara sığınanlara gelsin. Civan Hacı sizlerle olacak.

geldik bu haftalık programımızın o veda şarkısına. Kapanışı Londra'dan yükselen ama kökleri asırlar öncesinin Akdeniz kültürüne dayanan müthiş bir göçebe topluluk var. Oy Vavoy, onunla kapanış yapacağım. Grubun adı zaten çok sempatik, Yiddish kökenli. Bizim dilimizde işte aman tanrım gibi ya da bir önlem aslında. Geleneksel seferat müziklerini alıyor bu grup. İçine biraz elektronik ritimler, biraz rock tınıları katıyor. Özgün bir tarz yakalıyorlar ve o şekilde söylüyorlar. Söyleyecekleri şarkısı Ladino Song. Asırlar önce işte İspanya'dan söylenen o seferat, işte Yahudilerinin unutulmayı tutmuş o eski dilini, yani Yahudi İspanyolcası olarak geçiyor o dönemde. Çok sıkı bir saygı duruşu bu şarkı. Şarkının ortasına bir keman ve klarnet solosu giriyor ki gerçekten modern o ritimleri üzerine o eskiyle harmanlıyorlar ve güzel bir şey çıkıyor ortaya. Geçmişin o büyük göç trajedilerini bugünün modern dünyasına taşıyan, zamana kafa tutan muazzam bir kapanış şarkısı olacak bu. Göçebe ezgilerde ben Sarayla'ydınız. Pazartesi 9-10 arasında da tekrarımızı dinleyebilirsiniz. Bu haftalık bu kadar sevgili dinleyiciler. Çok kültürlü, çok sesli, insanlığın temel alındığı, dillerin, kültürlerin kaynaştığı bir programla karşınızda olmayı istiyorum. Bunun için çabalıyorum. Eksikliklerim olabiliyor çünkü çok farklı dilleri, çevrilemeyen dilleri, bazen kaybolmak üzere olan dilleri araştırırken çevirilerim ve telaffuzlarımda da sıkıntı olabilir. O yüzden şimdiden affola diyorum. Umarım güzel vakit geçirdiniz. Hafta yine aynı saatte buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Müzikle kalın. Hoşça kalın.

vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
6: No, Wenge Schmalt.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuanihu, Şeve Rakın Bizuanihu. Zuvane ma bindesto, eiro estu suba çinyo, vengdana şima hemminan, vayr veci zuvane.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande. Arabande, hemzi bazarande. Ça beno, labi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, tercih mao.

Koçtari Delali, K'de beno, kçande beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, labi bo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnan bevine, bizuane ho benose, bizuane ho buane, zuane ma, herçi mao.

Stars tıkın, vina xoğun, pars tıkın, jidili xoğun, pars tıkın.